0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Arabesk müziğin en iyileri.

sabaha kalsa, bir başkası ellerini tutarsa tutarsa, bir başkası gözlerine bakarsa bakarsa.

Türkiye Eğitim Merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

yar benden soğumuş. Meğer hiç gönlü yokmuş. Benden başkasını çoktan sevmiş. Ben de zaten hiç gönlü yokmuş. Soykanım ben de zaten hiç gönlü yokmuş. Zalım, hayır, ben de hiç gönlü yokmuş. Ben de zaten gönlü yokmuş.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
4: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: baba. Her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmıştır.

0: Radyo Doğu Bayezid. Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak kendini iyi eder.
1: Radyo Aktif Show.
2: Herkese merhabalar, günaydın. An itibariyle buradayız. Perşembe günündeyiz. Haftanın dördüncü iş gününde Mazlum Günhan ben. Radyoaktif Show an itibariyle 104.4 Radyo Doğu Bayezid'de başladı. Kimler bizlere eşlik ediyorsa görelim.

Efendim bize ulaşmanın iki yolu var. Instagram'da Radyo Doğu Beyazıt yazarsanız arama bölümüne hemen karşınıza çıkan yerden bize Instagram'dan yazabilirsiniz diyelim. Onun dışında WhatsApp'ta da varız. WhatsApp 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Hatta zannedersem artık WhatsApp'a arama bölümüne Radyo Doğu Beyazıt birleşik yazarsanız karşınıza çıkıyoruz. Numaraya yazmanıza bile gerek kalmıyor. Görelim bakalım kimler buradaymış, kimler bizlere eşlik ediyorsa bir görelim. 0472 312 30 0

Sultan Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmişler. Başka şöyle bakayım. Kimler var? Kimler var? Görelim, görelim, görelim, görelim. Evet, bakalım şöyle. Bu kimmiş? Benzigül Hanım hoş gelmişsiniz. Seviyor, seviyor, seviyor. Abi kolay gelsin. Sezonun ilk şarkısını kızım Tubi'ye anlamadım ki. Tubi'ye siz seçer misiniz diyor herhalde. Ne sezonu? Sezon bizde hiç sezon olmadı valla. Bizde hep sezon başladığı için anlamadım. Şey mi sezonu? Sonbahar sezonu mu nedir? Seçeriz tabii ki de. Evet. Benzigül Hanım diyor ki günaydınlar. Günaydın size de günaydın. Hoş geldiniz. Yeni sezona hazır mısınız? Sezonumuz başlamıştır. Sevda Hanım burada, Leyla Hanım burada. Leyla Hanım şarkınızı bulamadım. O şarkıyı değiştirmeniz gerekiyor. Maalesef şarkı yok yani. Efendim dün iPhone'lar tanıtılmış ve aman Allah'ım diyebileceğiniz şekilde fiyatlar artmış. Katlanan telefon gelmiş. 237 bin liradan başlamış. Ne güzel fiyat değil mi? 237 bin. Pardon 230'muş özür dilerim. 7 bin lira fazla söylemişim ya. Ne olacak değil mi? 7 bin lira lafı mı olur? pahalı ya valla pahalı yani. Biraz da biriktirseniz ev alırsınız. Peki kimler burada? Görelim lütfen. Yasemin Hanım da burada. Yaren Hanım burada. Hoş gelmişler. Instagram'da yazanları görüyoruz.

Yasemin Hanım günaydın demiş. Sadece günaydın diyelim. Bu arada uykum geliyor. Esniyordum. Fark ettirmeyeyim diye ama fark ettirdim herhalde. Yaren Hanım size de günaydın. Hoş geldiniz. Başka? Necmeti dedi ki abi bizim iş sezon başladı diyor. Ha, siz ne güzel iş yapıyorsunuz öyle ya. Sezon arası veriyorsunuz. Bizim işimizin içi sezon arası yok. Farkında mısınız? Bir bayramlarda tatildeyiz ya vallahi. Hiç bizde sezon şey mi? Sizin işiniz nedir acaba? Okulla ilgili bir şey mi herhalde? Vallahi ne güzel ya. Biz de sezon arası versek. Niye bizim aramız yok? Bizde de sezon arası olsun ya. Basın işinde öyledir yani. Basın da çalışanlar öyledir maalesef. Bayram seyran.

Efendim bir dinleyicimiz diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Uzun bir süreden sonra dinleme fırsatım oldu diyor. Güzel bir gün diliyorum demiş hepimize. Murat Demir'den bir şarkı istemişsiniz. Varsa diyor çalarsanız sevinirim. Bir bakalım varsa seve seve çalarız tabii.

abi 100 bin liram var sence nasıl değerlendireyim bu? Ne bileyim ben bilsem. Kendim yapardım. Ben de sezon arasına çıkardım mesela eğer o kadar şey olsa yatırımcı olsaydım. Ben de bir 3 ay 4 ay sezon arası verirdim.

devam edelim. Bakalım. Evet, kimler var? Bir mesaj okuyalım. Araya gideceğiz artık yavaş yavaş. Ara zamanımız da geliyor. Bizi dinleyip de hala yazamayanlar var. Görüyorum sizi ama yani. Siz yazmasanız da ben sizi görüyorum. Mısır Hanım diyor ki, merhabalar Mazlum Bey, radyo nasıl kurulur demiş. Radyo kurmak için efendim tarifi veriyorum o zaman, radyonun kurulumu için. Ne yapmanız gerekiyor hemen söyleyeyim. Efendim ilk önce tencereye biraz hafif bir yağ koyun. Zeytinyağı olsa daha iyi olur. Ondan sonra biraz tuz ekleyin. İki yumurta kırın üstüne. Sonra karıştırın. Radyo öyle kurulur. Mısır Hanım, hayırdır, ne yapacaksınız radyoyu? Radyo nasıl kurulur diyor. Pahalı yani. Paranız varsa kurulur. Bu dünyada her şey para. Valla bak, o da para yani. Radyo, hadi radyo kurdunuz diyelim, bir oda çalıştırmak için para vermeniz gerekiyor yani. Benim gibi mesela birini en düşük 400 bin lira geliyoruz. Başka radyo kurmak isteyen varsa tarif verebiliriz. Neyse, bir araya gidelim o zaman efendim. Aradan sonra geldiğimizde devam edeceğiz. Sizler de yazmak isterseniz biz buradayız. Bugün son program, haftaya artık devam edeceğiz. Biliyorsunuz 4 gün buradayız. Ona göre keyfini çıkarın. Görsensin, sen önümde zifir bir karanlık var. Şeytan ya da sen esvalla sensen. Paranız varsa radyo kurmak isterseniz hemen... Tarif verebiliriz. Tarifi uygularsanız siz de radyo sahibi olabilirsiniz. Radyo kurmak çok basit. Sadece para. Her şeyin başı para olduğu gibi radyoda da para lazım. Paranız varsa radyoyu da kurarsınız. Ararım cevapları soruma, doyunca gitmez mi zoruna? Güner Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.

Efendim bize ulaşmanın iki yolu var dedik. Instagram Radyo Doğu Bayezid yazarsanız arama çubuğuna çıkabilir. Instagram Radyo Doğu Bayezid arama çubuğuna yazıldığında hemen karşınızda oluyoruz. Onun dışında WhatsApp 0472 312 3007 WhatsApp 0472 312 3007 diyelim ve Radyoaktif Show an itibariyle harika bir şarkıyla, yeni daha dumanı üstünde bir şarkıyla başlıyor. Evet, bu şarkıyı dinlemeyenler üzülür. Yeni çıkmış. Hele sanatçıyı da seviyorsanız bence tadından yenmez. Bakayım sanatçıyı tanıyacak olan var mı? Aramadan yani ses kaydını taratmadan sadece kulağınıza güvenerek tanıyabilecek misiniz? Merak ediyorum.

Evet, Murat Demir'den Emer Aha şarkısını isteyen dinleyicimiz. Maalesef şarkınızı bulamadım. O yüzden şarkınızı değiştirmenizde fayda var diye söylemiş olalım. Hemen devam ediyoruz. Bakalım başka neler var. Efendim, güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugüne kadar nasıl güzel şarkılar çaldıysak yine aynı şeyi yapacağız. Erkan Batur bizi aradı. Okan Batur abisine, İbrahim İsmailoğulları ve Yüce kardeşler için Devrim Çelik'ten Yanarım şarkısını istedi. Geliyor. İbrahim İsmailoğulları da Erkan Batur'a, Güner Özcan abisine ve de Okan Batur'a bir şarkı istedi. Sipan Kerat'tan, o da listeye alındı. Peki, Murat Demir'i bulamadığımızı söyledik. O zaman şöyle bir bakalım başka kimler neler demiş. Bir görelim. Ramazan Bey, hoş geldiniz. Ramazan Bey de aramızda. Başka bakayım. Ayşenur Hanım da burada. Aleyna Hanım da burada. Hoş gelmişler. Evet, öyle. Başka da şimdilik yok. Evet, hayırlı yayınlar. Mazlum Bey demiş bir dinleyicimiz. Arsız Bela'dan şarkı istiyorsunuz galiba. Bakayım. Bela'dan derdinle çalarsanız diyor, sevinirim diyor Benzigül Hanım. Bir bakalım, varsa çalarız. Eğer yoksa siz başka bir şarkı şimdiden hazır edin diye söyleyeyim. Genelde yok ama onun şarkıları çok nadiren var. Bakacağız zaten. Peki, ne yapıyoruz? Bir ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız. Şarkısı yok dediğim dinleyicilerimiz şarkılarını gönderirlerse şey yaparız, çalarız. İki dinleyicimize şarkısı yok dedik. Bakalım. Ece Mumay dinliyoruz.

devam ediyoruz. Evet. Ya bir dinleyicimiz diyor ki arsız bela mı kaldı ya diyor. Ama biz eskiden ne dinlerdik? Ben dinlemezdim de. Valla onu söyleyeyim bak şimdi. Yani doğruya doğru. Yani ben dinlemezdim bu adamı. Ben başka sanatçılar dinlerdim. O zamanın meşhur sanatçılardan işte DJ Ateş falan, DJ Akman. Onları dinlerdim ama arsız bela o zaman hoşuma hiç gitmezdi. Hala da çok sevmiyorum ama yani dinleyen var. Ben Zengül Hanım şarkınız yok. Ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinliyoruz ama öncesinde bir mesaj okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydınlar. Sizi sürekli olarak dinlerim ama diyor mesaj çekmek bugüne nasip oldu diyor. Sizden diyor güzel bir parça istiyorum. Bu şarkı size ve de Ağrı Iğdır Hani Baba tur çalışanlarına, hattında çalışan Hani Baba tura gelsin diyor. İlhan Bey size de armağan edelim tabii ki de. Güzel şarkıya da denk geldiniz ama bence neşe bulabileceğiniz güzel bir şarkı olmuş. Denk gelmiş öyle söyleyeyim. İlhan Bey'e ve diğer tüm Ağrı Iğdır durağında çalışan herkese gönderelim. Ben geçen gitmiştim Iğdır'a. Valla kime denk geldi bilmiyorum ama çok iyi bir insandı ya sağ olsun. Herkese iyi davranıyordu. Ben gözlemlediğim kadarıyla insanlara yardımcı olan bir beyefendinin arabasına binmiştik. Ruken'den Narine varsa o da yoksa size bırakıyorum demiş. Tamam bir bakayım Ruken Narine bir bakayım inşallah vardır. Bir tane çalalım artık yani değil mi? Hepsi yok olmaz öyle. İnşallah vardır bu yani. Başka öyle şimdilik öyle İlhan Bey'e gönderelim bu şarkıyı ve bizi şu an arabada dinleyen ama mesaj göndermeyenlere de gönderelim. Belki bu sefer derler ki ya bir şarkı göndereyim, bir mesaj göndereyim diyebilirler değil mi? Erol Berhu'dan dinliyoruz. Bizi sessizce dinleyen şoförlere gelsin.

Devam edelim kaldığımız yerden. Ruken Yılmaz'dan Narine şarkısını listeye aldım bu arada, geliyor. Bakayım, Benzigül Hanım da mesaj göndermiş. Belki o da şarkısını istemiştir. Bu sefer de DJ Akman'ı izlemiştir. Eskileri anmak için. Ne demiş? Hemen Sinan Özer, Özerstan, Sarı yazmalım. Peki. Bir bakalım, inşallah vardır ya valla. Size de hep yok yok dedik. Bu sefer tutsun artık, değil mi? Bence artık tutma zamanı geldi. İnşallah. Tabii. Bakalım. Neredeyiz? Bakayım. Dinicimiz diyor ki adım gizli kalsın lütfen demiş dinicimiz tabii ki. Adanalı Ayhan'dan çalamıyoruz efendim. Maalesef öyle şarkılar çalamıyoruz. Sabah çalamıyoruz yani, yoksa şarkıda bir sorun yok da. Çalarsanız sevinirim diyor. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde bulunan Mehmet Özcan'a gelsin demişsiniz. Her zaman yanındayım demiş. Unutma demiş ve bize teşekkür etmiş. Dediğim gibi arabesk çalamıyoruz. Eğer şarkınızı değiştirirseniz arabesk olmayan bir şarkıyla seve seve çalarız. Ama Adanalı Ayhan, Müslüm Baba, işte başka Cengiz Kurtoğlu, başka ne vardı ya arabeskçilerden? Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay, Seyfi Doğanay, onları çalamıyoruz. Tutmasa DJ Akman gelsin diye. Bir bakalım. DJ Akman var mı ya bizde? Merak ettim. Bir bakayım, arayayım. Şöyle yazayım bakayım. Şöyle. DJ Akman. Var mı? Aa, vallahi varmış. DJ Akman neymiş? Apache varmış. O ne ya? DJ Akman Apache. Allah Allah. DJ Akman Apache varmış. Çok ilginç. Bir de aynı şarkıları hep varmış. Ha. Vay be. Peki. Şaşırdım. Dur bakayım neymiş ya bu şarkı. Arada bakacağım. Peki. İnşallah şarkınız vardır. Hiç ona gerek kalmaz. Hiç onları çalmayalım. Onlar geride kaldı artık. Çocukluğumuzda kaldı. Ama güzeldi. Çocukluğumuz güzeldi ya. Ergenlik yıllarımız daha doğrusu. Şimdiki ergenler bir başka ya. Şimdiki ergenleri hiç denediniz mi bilmiyorum. Çok umursamazlar ya. Ölü gibi konuşuyorlar. Yani hayattan böyle yorulmuş gibiler. 60-70 yaşındakiler daha şey, onlardan daha enerjik. Yemin ederim bak, ergenlere bakın. Çok umursamaz ve hayattan bıkmış gibiler. Bizim gibi isyankar değiller. Bizim şarkılar o zaman öyleydi yani.

Efendim az önce çalan şarkıyı Necmettin Bey ve kızı Tubi'ye de gönderdik. Yeni sezonun ilk şarkısını umarım beğenirler. Benze Gül Hanım, şarkınızı bulamadığımız için size isyankar rapçiden şarkı çalacağız demek isterdim. Şaka yapıyoruz. Şarkınızı bulduk bu sefer. Bu sefer tutturduk. Neredeyiz? Bakalım Sevda Hanım ne demiş? Günaydın Mazube demiş. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı Ferhat'ım için istiyorum demiş ve de teşekkür etmiş. İyi yayınlar dilemiş. O zaman şarkıyı listeye aldım. Bakalım Ahmet Kaya'dan hangi şarkı Ferhat Bey'e gelecek? Sürpriz olsun. Merakla bekleyin. Ben de merakla bekleyeceğim. Bakalım. Evet. Kendi seçtiğim şarkıyı kendim merakla bekleyeceğim. Öyle de bir durum var. Berhan Arısoy dinliyoruz.

Evet, evet, evet, evet. Bakalım saatlerimizi yarım saat geçirdik. Yani şu an saatler 10.33. İlk yarım saat geçti bile. Şimdi neredeyiz? Hemen bakalım. Sultan Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. Şöyle bakayım. Evet, bakayım, pardon, mesaj kayboldu da. Dur hemen bulayım onu. Nereye gitti ya mesaj? Allah'ım yarabbim. Böyle şeyler beni bulur. Buldum, evet, geldim. Şakiro'dan diyor bir şarkı istemiş. Şakiro'dan bir şarkı geliyor birazdan. Acaba grip sezonu mu açıldı? Birden diyor hava soğuk oluyor olunca diyor grip olmuşuz diyor. Geçmiş olsun, vallahi hava değişimi aynen. Bende de sırt ağrısı yaptı yani. Öyle değişik şeyler yapabiliyor. O zaman İvan Aslan bakayım. Bir şarkı istemişsiniz İvan Aslan'dan. Bakacağız. Hesrat Am'ın Ditnate'ye şarkısını istemişsiniz. Bir bakalım. Seve seve çalarız. Büyük ihtimalle vardır. Evet, Sipan Helat dinliyoruz. Yeni şarkısı Feryad-ı İsyan. Bu aralar çok isteniyor bizden. Biz de bir kere daha çalalım. Kim istedi? İbrahim İsmailoğlu istedi.

Evet, çok güzel bir Devrim Çelik şarkısı dinleyeceğiz. Bunu da Erkan Batur'a armağan edeceğiz. Bu arada Devrim Çelik'in Devrim Çelik diyorum ya, İvan Aslan'ın şarkısını isteyen adı gizli kalması gereken dinleyicimizin şarkısını buldum, listeye aldım. Çok da güzel şarkıdır. Bence tam böyle arabada dinlemelik bir şarkı. Bizi arabada dinleyenler varsa geldiğinde şarkı bence son ses dinlesinler. Ben olsam öyle yapardım yani. Size tavsiyem o yönde. Bakalım. Evet, İvan Aslan Hesetom'un isimli şarkı birazdan gelecek diyelim. Evet, devam edelim. Sıradaki mesajlarla bakayım kimler neler demiş bizlere. Devrim Çeliği dinlemeden önce tabii. Sizlerden gelen mesajlara biraz göz atalım. 0472 312 3007 bize ulaşabileceğiniz telefon numarasıdır. WhatsApp'tan yazabilirsiniz diyelim. WhatsApp hattımız açık. Evet, bakayım. Başka şöyle bir ses kaydı dinleyelim. Bir bakalım ses kaydımızda ne var? Şöyle. Ses gelmiyor. Batuhan, mikrofona ses mikrofona elini koyduğun için sesin gelmiyor. Senden ricam aynı ses kaydını tekrar yapmanı istiyoruz. Çünkü maalesef sesin gelmiyor. Mikrofona elini koymuşsun büyük ihtimalle. O yüzden senden ricam tekrar ses kaydını gönder bize. Evet, başka bakayım. Selamun aleyküm abi diyor. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Teşekkürler. Senden ricam Karasu elektriğe Kürtçe halay çalar mısınız diyor. Tamam. Çok güzel bir halay şarkısı var listede zaten. Benzigül Hanım istemişti. Onu çalacağız sizlere de. Gelsin Karasu elektriğe ve tüm personele gelsin.

0: Devam ediyoruz. Hozan Hamit Ağa Şirin şarkısını istemiş. Kim istemiş biliyor musunuz? Batuhan istemiş. Bu sefer şey oldu. Ses kaydı olmuş. Şimdi dinleyeceğiz. En sonunda da güzel bir sürpriz yapmış bize. dinleyeceğiz. Bu arada Batuhan da artık son değil mi? Batuhan da bizi dinleyemeyecek. Lavin ve Sidar nerede ya? Dün güya bizi dinleyeceklerdi. Veda edecektik falan filan. Kaçtılar gittiler ya. İşte ya. Neyse. Ne yapıyoruz? Batuhan'ı dinleyelim bakalım. Ama Batuhan bizi her koşulda her yerde dinliyor. Batuhan öyle bir insan yani. Zorla öğretmenlerine bizi dinleten bir insan. O yüzden Batuhan'ı seviyoruz yani. Bakayım Batuhan ne demiş?
1: Merhabalar Mazlum abi, hayırlı sabahlar, nasılsınız, iyi misiniz, günaydın herkese. Sizden Hozan Hamit'ten Aha Şer'i şarkısını istiyorum. Bir de dinleyicilerimize küçük bir sorum var. Hayatınızda en çok istediğiniz şey ne olabilirdi? Cevapları Mazlum abiye yazabilirsiniz.
0: Bak burası çok güzel geliyor, hazır mısınız?
1: Radyo diyordu, payaza muhteşem ve iyi yayınlar.
0: Vallahi ağzıyla yapıyor. Helal olsun, teşekkür ederiz Batuhan'a. Şarkısını listeye aldım bu arada, geliyor birazdan diyelim. Evet, başka şöyle bir bakalım. Sırayla gidiyoruz. Geldik, kime geldik? Kime geldik? Bakayım. Sırayla gittiğimize göre. Evet, Ramazan Bey burada bu arada. Günaydın Mazlum Bey, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar demiş. Ramazan Bey, bu şarkıyı size de gönderelim mi? Dün Helin'in yayınında Ramazan Bey'e laf attım. Bilmiyorum Ramazan Bey duydu. Artık şey yapıyoruz, dinleyicilerle yayında laf atarak birbirimize anlaşıyoruz. Peki, o zaman bu şarkıyı dinleyelim, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okula yarın yarın diyorum, okula haftaya gidecek olanlar son kez bizi dinliyorlar. Biz de son kez onlara bir şarkı gönderelim.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bakalım neler demişsiniz bize. Aleyna Hanım'a geldik, diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Ben bugün diyor şarkı seçiminim. Sizlere bırakıyorum demiş. Bırakmak istiyorum demiş. Seçeceğiniz şarkı sizlere, dinleyicilerinize ve tabii ki canım babacığım Hakan Polat kardeşim Murat Can Abbasoğlu'na gelsin demiş ve de iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de o zaman şöyle yapalım. Ne yapalım? Hareketli olsun, babanıza moral olsun ve tüm herkese, sizlere de armağan olsun diye bence bu şarkıyı armağan edelim. Benzi Günar'ın da dinliyorsa ona da armağan edelim. Çünkü kendi şarkısı ki dinliyordur bence. Saatlerimiz 10.51'i göstermeye başladı. Ufak ufak programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Evet, Zinet Hanım da aramızdaymış. O da bizi dinliyormuş. Ona da gelsin bu şarkı diyelim ve devam edelim.

Efendim Ayşenur bize kulak veriyor. O da bizi dinliyor ama şarkısını bulamadım. Bayağı da aradım. Hatta internette de aradım. Bulamadım. Diyor ki günaydın Mazlum abi diyor. Yunus dayım için diyor. Serhat Şahin. Şirin Berdilem'in şarkısını istiyorum. Çalar mısın diyor. Çalabilir misin diyor. Yani çalmak istiyorum ama maalesef dediğim gibi şarkı yok. Yani hiçbir yerde bulamıyorum nedense. Şarkı acaba yok mu yani öyle bir şarkı mı yok yoksa yanlış mı isim geldi bize anlamadım ama bir tekrar baksın olamazsa başka bir şarkı çalarız. Evet Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirmiş gelen son haberlere göre. Bu aralar çok fazla kalp krizi haberi görüyoruz. 50 yaşından sonra gerçekten bir kontrol etmek lazım çünkü gerçekten gördüğüm kadarıyla son zamanlarda çok fazla bu tür olaylar oluyor. Eğer sizde de kalp hassasiyeti falan varsa bir gidin. Çünkü korona aşısından sonra pek işler iyi gitmiyor. Sanki herkesin bir kalbinde sorun olmaya başladı diyelim. Evet Ayşenur eğer yazarsa şarkısını bulursak çalarız.

0: Devam edelim şöyle hızlı bir şekilde. Radyomuzun ablası bize ulaşmış ve kendisi bizden bir şarkı istemiş. Hiray Zerdüş ve Ferhat Üngür'den Dur Leyla şarkısını istiyor. Kendisine armağan edeceğiz. Leyla şarkısı birazdan geliyor. Doğu Beyazıt açık cezaevinde bulunan Mehmet Özcan'a bu şarkı gidiyor. İvan Aslan'dan. Her zaman yanındayım unutma diyen bir dinleyicimiz Mehmet Bey'e bu şarkıyı gönderiyor. Biz de o zaman gönderelim. Güzel de bir şarkıdır. Herkes dinlesin keyifle. Güzel şarkıları burada dinlemek daha güzel bence. En iyi şarkılar o yüzden boş ödemiyoruz değil mi Batuhan? Ne diyoruz biz?
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

Benzigül Hanım aşı olmamış. Bu da ne demek oluyor? Benzigül Hanım bizden daha fazla yaşayacak herhalde. Öyle mi oluyor acaba? Benzigül Hanım aşı olmadığına göre kendini seviyor yani, bizim gibi değil. Hepimiz gittik koşa koşa beşer altışar doz olduk. Ama Benzigül Hanım demiş ki ben canımı pazarda bulmadım kardeşim deyip ve aşı olmamış. Bizden daha çok yaşayacaktı. Ama yani bu kötü dünyada, bu nasıl dünya desek, kötü dünya işte desek daha iyi bence. Bu dünyada çok yaşamak iyi bir şey mi, onu da kendisi cevaplasın. Sıradaki parçayı iki ponçik kızdırma gelsin diyor. Günaydın demiş Ömür Hanım, gönderelim tabii ki de onlara da. Ondan sonra Mazlum abi, o zaman o şarkı yoksa diyor Aynur Doğan'dan Ay Dilbere şarkısı olsun diyor. Ay Dilbere şarkısına baktım, maalesef şarkı konserde söylenmiş. Yani normal söylenen bir şarkı olmadığı için bizde bulunmaz öyle, konserde söylendiği için. Ne yazık ki bulunmuyor yani. Peki evet, aşı yapmayan her kim varsa bu şarkıyı onlara da gönderelim. Kendilerini seviyorlar yani. Canları tatlıymış gördüğümüz kadarıyla.

Ya ilke le gaga gözlü koy gerçin az gün az

Bu şarkıyı Güner Hanım'a da göndermiş olduk. Günaydın diyelim. O da günaydın mazlum edemiş. Günaydın. Hoş geldiniz diyeceğim ama baya geç oldu. Hoş geldiniz demeyelim. Güzel bir gün dileyelim. Ve bir de diyor ki mazlum ediyor, kızım merak ediyor hangi üniversiteyi okudunuz diyor. Tamam, o zaman şöyle yapalım, benim okuduğum üniversiteyi tahmin edene güzel bir şarkı göndereceğim ama gerçekten sadece ona göndereceğim ve daha önce duymadığı bir şarkıyı göndereceğim. Garanti veriyorum, bak, daha önce asla duymadığı bir şarkı göndereceğim. Ben bu şarkıyı duydum derse işi bırakacağım, öyle söyleyeyim, bak net söylüyorum. Ben bu şarkıyı daha önce dinledim diyenin çıkarsa direkt şey yapıyorum, İşi bırakıp gidiyorum. O kadar net söylüyorum. Hadi bakalım hangi üniversiteyi okumuş olabilirim. Herkes bir tahminlerini göndersin. Sonra açıklama yapacağım. Ama öncesinde biraz mesajlara da bakalım. Bu arada bir haber var. Haberde ne diyor? Diyor ki İran'dan ABD üssüne misilleme diyor. Çok sayıda F-15 hasar görmüş. İran'dan böyle bir haber geldi. Peki hangi üniversiteyi okuduğumu tahmin edenler yazsın. Çok güzel bir şarkı göndereceğim. Gerçekten. Şey yapabilirsiniz bu arada. Google'dan kopya çekebilirsiniz. Serbest. Onu da söyleyelim. Evet. Başka. Daha bir türlü Ayşenur'a güzel bir şarkı gönderemedik vallahi ya. Bir bakayım, bir daha şansını denemiş. İnşallah bu sefer tutar. Ne demiş? Şivan Perver'den Naze şarkısını, bu şarkı yoksa seçimi size bırakıyorum diyor. Tamam, bu inşallah bu vardır ya. Var diye hatırlıyorum ama bakacağız. İnşallah vardır Allah'ın izniyle diyelim. Peki Batuhan için çalıyoruz. Batuhan istedi, bizler çalıyoruz. Benim hangi üniversiteyi okuduğumu bilen, tahmin eden olursa birazdan kendisine güzel bir şarkı göndereceğim. Bu şarkıya kadar süre veriyorum. Bu şarkı bittikten sonra artık tahminleri almayacağız ve gerçekten okuduğum üniversiteyi paylaşacağım. Evet, insanlar yazmaya başladı. Peki, bakalım kim doğru bilecek? Google'dan kopya çekmek serbest.

0: Evet, Batuhan'ın istediği şarkıyı da dinledik ve devam edelim. Bu arada iki kişi doğru bildi valla. güzel kopya çekerken güzel oluyor tabii. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi. Mazlum abi bu üniversite olabilir mi demiş Ayşe Nur. Aynen öyle, bu üniversite yani Selçuk Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölüm mezunuyum. İdal de bölümü tahmin etmiş ve doğru çıkmış. Diyor ki abi sen radyo televizyon programını okuduğunu biliyorum diyor. Radyo televizyon programcılığı değil de sinema okudum. Doğru. Ayşe Nur Bağda şarkının listeyi aldım. Geliyor birazdan. Nihayet Ayşe Nur'un şarkısını bulduk. Günaydın Mazlum abi diyen Lavin ve Sidar. Belki de son kez onlara bir günaydın diyoruz. Çünkü artık okullar açılıyor. Onlar aramızdan ayrılıyor. Hastaneye gitmiştik diyor. Arabadaydık diyor. Dinliyorduk. Bize seslendiğini duyduk diyor. Peki. Duymuşlar en azından. Teşekkür etmişler. Mazlum abi diyor. Biz her sabah diyor. Seni her sabah dinlemek çok güzeldi diyor. Bizim evde diyor radyo her zaman açıktır diyor. Annem her zaman sizi dinler diyor. Annenize selamlarımızı söyleyelim. İyi ki sizin gibi güzel ve akıllı çocuklar yetiştirmiş vallahi, helal olsun diyelim. Tabii ki biz her zaman buradayız. Sizi bekleriz. Ondan sonra okula gitmediğin zamanlarda tabii ki sana yazacağız. Kendine iyi bak Mazlum abi, elveda demişler. Peki bize bir şarkı çalar mısın demişler. Çalarız tabii ki de, birazdan geliyor. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi olabilir mi demişler. Olabilir tabii ki. Sizler de doğru bildiniz. O zaman size ve Ayşe Nur'a gönderelim şarkıyı. Başka bakayım. Başka ne var? Evet, Erhan Bey'e gelelim. Bakalım Erhan Bey ne demiş? Erhan Akay bu aralar yerini Erkan Bey'in yerine o geldi. Erkan Bey ile Erhan Bey nöbetleşe geliyorlar. Bir o geliyor, bir o geliyor. Bu aralar da Erkan Bey'i göremiyoruz. Mazlum abi günaydın. Abi bize bir Şahe Bedo'dan Valat diyor. Şarkısını çalar mısın diyor. Evet. Buradan diyor. Valat Verdam Hatun Vıraz şarkısını istiyor. Sizden istiyorum demiş. Anladım. Biraz klavyede herhalde yanlışlıkla yazmış. Tamam, çözdüm ama. İnşallah varsa seve seve göndereceğim o şarkıyı da. Erhan Bey'e de selamlar olsun. Kolaylıklar diliyoruz kendilerine. Ve ne yapıyoruz? Bir araya gidelim. Radyomuzun ablasının istediği şarkıyı çalalım. Batuhan bir şey yazmış mı? Bakayım demiş.
1: Merhaba, ben sorunuzun cevabını biliyorum Mazlum abi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü.
0: Hepsini tamamen Batuhan bildi yani. Bak diğerleri eksik söyledi ama Batuhan tam söyledi yani. Peki o zaman 3 kişiye çok güzel bir şarkı göndereceğim. Siz bu şarkıyı dinlerken ben de o şarkıyı bulmaya çalışayım. Harika bir şarkı göndereceğim. Kürtçe ama güzel bir şarkı. Daha önce duymadığınızdan emin olabilirsiniz.

Devam edelim. Kaldığımız yerden bakalım neler demişsiniz bizlere. Ali Özer bizi aradı. Ali Özer de Halit Özer, İbrahim İsmailoğulları, Erkan Batur, Okan Batur için şarkı istedi. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı geliyor. Ondan sonra devam edelim. Sıradaki mesaj ile bakayım. Ramazan Bey ne demiş bizlere? Hemen bakalım. Ramazan Bey diyor ki canınız sağ olsun Mazlum Bey diyor. Ama takılıyorum biliyorsunuz. Laf attığınızı cevabını aldınız diyor. Ama ben sizin o söylediğiniz kadar şey değilim yani. Niye sıcak oldu ya, niye soğuk oldu diyenlerden değilim yani. Ama ben her zaman söylüyorum, ben bahar havalarını severim. İlkbahar ve sonbahar güzeldir efendim. Ben bahar havası severim yani. Ilık, böyle ılıman. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Ortasında takılan havayı seviyoruz. Peki devam edelim. Şivan Perver dinliyoruz. Ayşenur ve dayısına gidiyor.

Evet, devam edelim. Başka bakalım neler demiş dinleyicilerimiz bizlere. İlk defa yazan bir dinleyicimizi görüyorum. İyi yayınlar. İsmimi vermek istemiyorum demiş. Tamam, saygıyla karşılıyoruz. Ben Nurettin Reçber'den Yürürüm şarkısını istiyorum demiş. Listeye aldık, birazdan geliyor. Aramıza da hoş geldiniz diye söylemiş olalım. Peki, bakalım başka neler var, kimler neler demiş bizlere diye baktığımızda bir de şu mesajı da okursak bence süper olur. Evet, Ayşenur da demiş, bakayım diyor ki, çaldığın için teşekkür ederim Mazum abi demiş, rica ederim ne demek. Evet, o zaman Ahmet Kaya nereden bileceksiniz diyecek hemen. Ardından ise tekrar buradayız. Yavaş yavaş veda zamanımız geliyor, bilginiz olsun. Bu arada unutmadım Lavine, Ayşenur'a, Batuhan'a, onlara güzel bir şarkı göndereceğim. Aklımda yani. Son şarkıyı onlara göndereceğim.

Demir yeri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demir yeri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı

Evet, Benzigül Hanım diyor ki bizim o zaman diyor hamilelik dönemine denk geldiği için diyor aşıyı yapmadı, bahane olarak kullandım diyor. Vallahi iyi kurtarmışsınız kendinizi. Tebrik ediyoruz. Sol yanımı boş bıraktım ey. Siz benim kime küstüğümü. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Evet, güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz. Hemen sonrasında Nurettin Reçber gelecek. İlk önce Emircan İrek, sonra Nurettin Reçber gelecek. Ve yavaş yavaş veda zamanımız da geliyor. Perşembe günündeyiz. Haftanın dördüncü iş gününde, okulların açılmasına son birkaç gün kala, öğrencilerin gözü okulda, veliler mutluluk gözleri, gözyaşları akıtıyor. Ya Rabbim diyor, şükür diyor, kurtulduk. Kafamız rahat diyor. Artık öğretmenler düşünsün diyorlar. Gece açar hotelleri,

Devam edelim. Yani Zinet Hanım valla öyle güzel bir şey söylemişsiniz ki ben de bunu hep düşünüyorum biliyor musunuz? Ne demiş diyor ki Mazlum Bey diyor günaydın Şakiro'dan Hazal Dine şarkısını istiyorum demiş. Maalesef şarkıyı çalamayacağım çünkü az önce Esmer şarkısı çaldık Şakiro'dan. Şakiro seviyorum demiş. Anlarım neyi anlamadım ama seviyorum demiş ama anlarım var. Anılarım var demiş. Ben onu yanlış okudum. Anılarım var demiş. Rahmetli dedesinden bahsetmiş Zinet Hanım. Biliyor musunuz diyor rahmetli dedem dinlerdi ve dinledikçe de huzura ererdi diyor. Hiç anlamazdım ben diyor. Ne anlıyorsunuz bu şarkılardan derdim. Ve şimdi de diyor Zinet Hanım. Evet dedikçe diyor en çok da ben üzülüyorum şu an dinledikçe diyor bu şarkıları. Ya ben de onu hatırlıyorum. Eskiden bizimkiler böyle yetişkinler falan bu tür şarkıları dinlediğinde ne biçim şarkılar ya diyordum. Anlam veremezdim ama sanırım yaş geçtikçe yaş ilerledikçe aslında insan o şarkıları dinliyormuş. Öyle anladım. Ben ona bağlıyorum bilmiyorum. Yani olgunlukla ilgili bence. Çünkü o zamanlar anlamıyorduk. Hatta ben o zaman türkü bile sevmezdim ama son 5-6 yıldır falan türküleri sevmeye başladım. Niye acaba diye düşündüğümde maalesef yaştan dolayı diye düşünüyorum. Aynen öyle diyorum. Şimdi bizim tatilimiz başlasın diyor. Benzigül Hanım çocukların gitmesi aynen bak çok mantıklı ha. Velilerin tatili anlamına geliyor. o zaman şöyle diyebilir miyiz? Veliler için 9 aylık tatil başladı diyebilir miyiz? Dememiz için birkaç gün kaldı. Az kaldı. Evet ismini vermek istemeyen bir dinleyici bu şarkıyı istedi. Çalıyoruz.

devam edelim. Çok güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz ve ardından ise son şarkımızı çalacağız. Bu iki şarkı da benden size geliyor. Ben seçtim yani. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, Bengü Hanım yine geç kalmanın bedelini ödeyecek. Şarkıyı çalamıyoruz çünkü veda ediyoruz. Diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Günaydın, nasılsınız diye sormuş. İyiyiz umarım, siz de iyisinizdir. Diyor ki eğer listenizde yer varsa diyor, İbrahim Tatlıses'ten Dağlar adlı parçayı çalarsanız sevinirim diyor. Size ve de tüm dinleyenlere gelsin. Eğer lisede yer kalmadıysa da diyor geç kalmamın bedeli olsun diyor. Tamam, ama size öyle ağır bir bedel ödetmeyeceğiz. Bu şarkı ve bir sonraki şarkıyı size de armağan edelim. Evet, peki. Var mı son olarak bir şeyler söylemek isteyen? Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Son mesajım şudur diyen varsa yazsın. Birazdan geleceğim. Son şarkımızı çalacağız. Ve son şarkımızı da çaldıktan sonra bu haftayı böylece kapatmış olacağız. Birazdan son şarkımızı kimlere göndereceğimi de söyleyeceğim. Çünkü önemli bir gruba göndereceğiz. Önemli insanların yer aldığı bir gruba göndereceğiz. Niye? Çünkü benim hangi üniversitemi, üniversite okuduğumu merak eden Güner Hanım'ın kızına cevap olarak hemen söylediler, sağ olsunlar. Tabii Google'dan kopya çektiler. O da ayrı bir şey.

Ve programımızın sonuna geldik. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son şarkımızı kimlere gönderecektik hemen bakalım. Ayşenur, Lavin, Sidar, Bengü Hanım, ondan sonra bir de Ayşenur'a göndereceğiz. Başka var mıydı ya unuttuğum? Varsa lütfen söylesin, program bitirmeden hatamızı giderelim. Şöyle bakalım hemen. Mazlum Bey, şöyle bakalım. Ben bugün cuma sandım diyor, sanmıştım diyor. Radyoyu bir açtım, sesinizi duydum. Evet, şu an zaten cuma. Bengü Hanım, haberiniz yok mu? Cuma programına geçtik biz artık. Şu an benim programı cumaya aldık. Yani aslında doğru biliyor musunuz? Cuma günü yani bugün. Hata yapmışsınız. Aslında ilk başta doğru bir şekilde. Evet, Sidar Lavin dedik. Ayşenur dedik. Bengü Hanım'a da göndereceğiz. Başka yok değil mi herhalde? Başka yok, aynen. Evet, Bengü Hanım bugün cuma günü ama yani. Yanlışınız var. Teşekkür ederim Mazlum abi diyor. Kendine çok iyi bak demişler. Evet, Lavin ve Sidar artık aramızda olmayacaklar. Niye? Çünkü onlar veda ediyorlar bize. Onlar gidiyor okula. Önümüzdeki gün. Pazartesi günü 14 Eylül'de okullar açılıyor ve onlar artık bize eşlik edemeyecekler. Artık 15 tatilde falan denk gelirlerse bize yazacaklar diye söylemiş olalım. Peki, o zaman şarkımızı dinleyelim. Benden de bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Yarın cuma günü Bengü Hanım'ın bir gün önceden yaşadığı o gün bugün değil. Yarın olacak. Yarın sizlerle sabah ilçe müftülüğünün hazırladığı Cuma'nın Bereketi programı var. Hemen öğleden sonra da Helin'le Hayata Dair programı var. Ve son şarkıyı dinleyelim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.

0: merhaba. Her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayezid'de reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayezid, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: merhaba. Her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo. Doğu Bayazıt. Bayazıt. Bayazıt. Bayazıt. Bayazıt. Bayazıt.

0: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

0: her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

plak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendirici emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.

0: baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

0: zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarafından 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Çok sıcak oldu.
4: Anne bakın çok tatlılar ne?
5: Alo anneciğim.
3: Neredesiniz evladım?
5: Yoldayız, geliyoruz.
4: Tatlı değil mi?
5: Dur kızım dur şimdi babaannemle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
3: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma, ben görürüm.
5: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
3: Ne oldu?
6: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.
7: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
8: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
7: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
9: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
7: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
10: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
7: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
11: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
7: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
12: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
7: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Bu mu?
14: Bu mu?

0: her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo Dubayazıt.
1: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
2: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevdiğim galiba seni.

0: Radyo Dubayazıt.
1: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
2: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Ben seni idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Anne, baba, her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
2: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: iki gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, atlama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Çağlardaki papatyaları sevin, menekşeleri sevin. Çünkü onlar metropollerdeki dikenli güllerden daha mazlum, daha ezgin.

0: istiyorsunuz? Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: merhaba. Her zaman benim sağlıklı olmamı istiyorsunuz. Peki ya siz?
1: Çünkü sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bireylerle başlar. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyo do bayazıt.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksan izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.